0: içinde mesela açıyor. O zaman bir böyle misin? Yine o şeyin bir mesleğine bir hayli de bulacak. Yine bu hayatta mesela açıyor ki, ben mesela açıyor da hayli de bulacak. Ama hayli sene öyle bir yani bir hadis. Sonra Musa öyle bir dedi bir sıra ve çabarsın bu açıcı. Hakkı bu böyle ki bu böyle bir şey yaparsın.
1: Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür. Bu da bir tür.

0: Hocama.
1: Hadi ya Sabir, bu anlar kavramı kuma fa.
0: Tanrım babarak iyisin de ambas neki. Ake şekara da şekaru ba canji.
1: Kwantar da hankali kuwar gida. Bu anlar nayi sirri, bu anlar kuwa na habit ne.
0: Bin modern school da ke gani fa.
1: Kwarra kuwa uwar gida. Ai abin da modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci. Bada bayan haka, akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A don haka, iyaye masu son samun ƴaƴan su ingantaccen ilimi, Binta Modern School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027. Tana kan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS. Za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musubaru Lakcira da ke ƙaramar hukumar Kundosu.
0: Ko akan lambar waya kamar haka 0700 8888

0: Hatta cevabın yılata basarki kalifa Muhammed Sinsi'ye gittiğinde Rabat'a çıyan harçan çubancı Onun için tanrıda Fadatın vada Musa'u vada Fenzin Lallin Siyemunna Fari Yine de Mutlar Ampani Ya Rayyar Su Kaya Zuhu Kumanan Yaba Zanda Cevabın Nasa Ya Yuva
1: Yuva
0: Yuva Yuva
1: Para mim, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso.